0: Açıyor. Açıyor.
1: Açıyor. Açıyor.
0: Açıyor.
1: Ey la go. Açıyor. Ey la go işe. Hadi ya go. Ey la go işe.